0: Sadece kalabalık bir tabi ki o hem avanın da çıkar.
1: Yoksa pekerin de atakım. Bu şeyin bunu sorma bu şeyin halı uçakı. Parası anlayacak bak elan çal yazımı koç elan çal dışı.
2: Bana adakma gelin bir şahı. Bir
3: gün kosmosta. Ve kaydı. Kaydı. Kaydı. Kaydı. Kaydı.